0: Radyo Çöneburi.
1: Yaret ise toldan umisam artold tavidadam şu.

0: Ama çem okuça. Hala verdi şen tan var bıco.
1: Uşen genet soruş. Am tutis sopel sert helve.

de tos. Şensas mi uqvebi açtis. Tsotit ari fikrok tkhov. Svastan